0: Tütmez oldu köyümüzün bacası, ne gündüzü belli ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Alman...

0: Çarp bozulmuş şu devirde terse bak. Ataş kesmiş şu beydeki herse bak. Taş konmamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köylere gitmiş.